0: Moğaza küçük balayını sıçırdı bak. Mırdı içebilir. Zabi içebilir. Koy içe. Sera içe. Mırdı içe.
1: Radio Campus.